bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Puga a ver, vas a estar allí.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar,
2: sabahın ilk ışıklarına kadar
1: en güzel soğullar,
2: en güzel soğullar
1: Radyo Sahil'de.

ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.

0: ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

tutamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için melektim.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

taş bulup kırılsam bin kere, otur kalbimin üzerine öyle kalan.

Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü?

Mustafa Özde ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

birer birer gittiler, terk ettiler vefasızlar, hayırsızlar. İçim yanar, ciğerim sızlar.

Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim?

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hadi bakalım. Teslimini göstermenin tam zamanı.
2: Araçça ve kalender geri geldiler ve trendler yenilendiler bu trenden insik çekemeyenler bu biraz sert belki size. Ne yapalım ekip tam tersi gider yanırız. Bilirsiniz sen bizim adımız.

0: kız var ya, benim best friend'im biliyor.
1: Vay sarı kız. Biz seninle daha önce nasıl tanışmadık ya? Ben Kalender.
2: Cabbar.
3: Ayça ben de.
4: Ben de Eleyna. Memnun oldum.
2: Vallahi yalan yok, çok beğendik. O zaman devam. Gençler. Aleyna.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

Sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Yanısınız sayın seyirciler, vay.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hazırsan. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 54 35. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü...

ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr. Spankito.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyo.com. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

Mesut Süre'yle ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo
0: Sahil.

Art Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve umuyorum bu hafta çok güzel, bol bereketli, bol bol paralı, bol bol böyle eğlenmeli, gezmeli, tozmalı ya da güzel geçmiştir ya kısaca. Hafta sonuna hazırlanacağız. Hep beraber bakalım hafta sonu gezecek miyiz, tozacak mıyız? Yani ben gezip tozamayacağım o kesin de sizler umuyorum güzel bir hafta sonuna hazırlık yapmış olur ve hafta sonu geçirirsiniz. Şimdiden temennilerim bu şekilde olsun. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Efendim, ilk saatimiz en gözde dönen restoran sponsorluğunda açacağım. Bu arada bugün burçlar köşemiz. Bakalım burçlardan bu hafta nelerden bahsedeceğiz. Biraz sonra dün bahsetmiş olduğum soruyu soracağım sizlere. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Konumuzla alakalı değil ama merak ettiğim için sizlere bir soru soracağım. Bakalım sizlerin düşünceleriniz neler olacak. O zaman Özlemle Rengarenk'te en gözle dönen restoran sponsorluğunda burçlar köşemiz başlasın.

0: Efendim şimdi dün robotlardan bahsetmiştik ya hani. Konular lafla faş hani böyle omzuna dokundu diye robot yurt dışında bir yerde omzuna dokundu diye dövmeye kalkmış. Hani böyle içerisine dövüş programı da eklenmiş muhtemelen. Şimdi şu bir gerçek, hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Mesela temizlik robotları, süpürgeler, robot süpürgeler vesaire, evet hayatımızı kolaylaştırıyor. Sizler imkanınız olsa bu insansı robotlar var ya artık ev işlerinde de bizlere yardımcı olacak. Almak ister miydiniz ya da bu robotlaşmanın hızla artmasının artmasından memnun musunuz? Nasıl sorsam başka türlü şu an bilemedim. Yani bu robotlaşmayı nasıl buluyorsunuz? Faydalı mı olacak bize? Yoksa ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaratır mı? Valla eskiden izlediğim bilim kurgu filmlerine bakacak olursak sonunda bir büyük bir sıkıntı oluyor. Umuyorum ki o izlediğimiz filmlerdeki gibi olmaz. Sizlerin bu konuda düşünceleri neler? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan. Sosyal medya hesaplarımız ise Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem. Buralardan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Merak ediyorum. Yani çünkü her şeyimiz artık robotlaşmaya başladı. İnsanlar bile robotları göre robotlaşmaya başladı. Konuşmalarımız, duygularımız sanki böyle cımbızı çekip alınmış gibi. Peki evlerde ve iş yerlerinde kullanılacak bu insansı robotlar hakkında bu kadar her şeyin robotlaşmaya çalışmasında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Bugünün konusu bu olsun. Dün çünkü söz vermiştim bu konuya değineceğime dair. Bakalım, ben de çok merak ediyorum ne gibi yorumlar gelecek. Ben de ara ara tabii ki mesajlarınızla beraber kendi yorumlarımı da dile getirmiş olacağım. Birazdan En Gözle Döner restoranttan da bahsedeceğim. Bir yere ayrılmayın.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Burçlarımızdan da şu şekilde bahsedeceğim. Malum kışlık yapma zamanındayız. Bütün kadınlar şu anda ben hariç kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı bile. Salçalar, reçeller, turşular, neler neler, tarhanalar, aklınıza gelebilecek tüm kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı herkes. Peki burçlar kışlık hazırlıklardan biri olsaydı sizce hangisi olurdu? Onlara değineceğiz. Bakalım hangi burcumuz kışlık hazırlıklarında hazırlanan şeylerden biri olsaydı ne olurdu? Kendi burcumu çok merak ediyorum. Saçma sapan bir şey çıkmasa bari. Bakalım diğer burçlarımız da hangileri olacak? Bakalım domates sosu çıkan kim olacak? Salça çıkan hangi burcumuz olacak? Ya da tarhana. Tarhanayı çok merak ediyorum. Balık ya da oğlak çıkabilir mi acaba? Hani daha böyle şey ya, yöresel ya, hani belki balık ya da oğlak çıkabilir diye düşünüyorum ama diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Hep beraber bir bakacağız, şöyle birazcık eğlenmiş oluruz. Bu arada sorumuzu unutmayalım. Robotlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Şey belli. Şimdi gelecek olan mesajları kaba taslak tahmin edebiliyorum. Özlem Hanım bütün işleri yapıyor zaten. Tek güzel yerin var. Konuşmuyor. Çenemizden sıkılıyorlar ya beyler birazcık. Efendim programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735 iletişim numarasından En Gözde Döner lezzetlerini bulunduğunuz her yere sipariş edebilirsiniz.

0: Willkommen.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura!
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
8: Efendim, reklamlardan Bayhan ile dönüş yaptık. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin diyecek. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Burçlarımıza başlayacağım. Günün sorusunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. İnsansı robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerek var mıydı, yok muydu, iyi mi oldu, kötü mü oldu? İmkanınız olsa, o kadar paranız olsa insansı robotlardan almayı düşünür müsünüz? Mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim, mesajlar yavaş yavaş gelmeye başladı. İnsansı robotlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi En Gözde Döner restoranda bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlenişe kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735 iletişim numaraları ve aynı zamanda sipariş oluşturabilirsiniz. Artık biliyorsunuz bulunduğunuz her yere Aliya sınırları içerisindeyseniz bu güzel lezzetleri sizlere kapınıza kadar getiriyorlar.

Hazır mısınız? Başlayalım mı? Burçlar kışlık hazırlığı olsaydı ne olurdu? Hangi burcumuz hangi kışlık hazırlık olurdu? Koç'la başlıyorum. Acı ama lezzetli, peynir dolgulu, jalapeno söyleyemedim de turşusu. Geçen sene hatırlıyor musunuz ne kadar meşhurdu? Vallahi herkes bunları deniyordu, alıyordu paketli olarak. Bir dönem çok popülerdi ve tüm sosyal medyada akım haline gelmişti. Koç burcu için peynir dolgulu jalapeno turşusu demişler. Hem acı ama aynı zamanda lezzetli. Yani bu ne demek oluyor? Koç burçlarını hem çok seveceksiniz hem de gazabından korkun. Boğa burcu. Başka yemek yemeye gerek yok. Neden? Çünkü boğa burcu erişte olurdu demişler. Niye canım, eriştenin yanına çok güzel böyle et yemekleri, sebze yemekleri yapılır. Bence erişte yemeği ana yemekten ziyade eşlikçi olarak görüyorum ben onu. Şimdi boğalar kızacak. Bir de şeye şaşırdım ya. Gerçi bak, etle yine bir bağlantısı var. Boğalar yemek yemeyi sever ya, erişte ne alaka diyecektim ama doğru. Eriştenin yanına en güzel et yemekleri. Sebze de güzel gidiyor ama et yemekleri daha lezzetli oluyor yanında. Yemeğin lezzetini arttırıyor diyelim. Boğa burçları erişteymiş. Boğalara duyurulur. Diğer burçlarımızla devam edeceğiz. Bakalım diğer burçlarımız kışlık hazırlıkları olsaydı neler olurdu? Biliyorum biraz saçma ama ve lakin dikkatimi çekti. Enteresan geldi, komik geldi. Bakalım kimler kendisiyle bağlantı kuracak. Burayla devam edelim mi? Kabahat bende desin. Genelde hep öyle deriz zaten, bir şey oldu mu değil mi? Bir şey yaşarız, bir şeye üzülürüz. Zaten suç bende. Ben şeylik ettim. Halbuki karşı tarafta problem ama işte kendimize konduruyoruz. Karşımızdakilerin yaptıklarını görmeyebiliyoruz ya da görmek istemiyoruz.

Efendim ilk saatimiz En Gözle Döner restoran sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğim. Sonrası reklamlardan sonra ikinci saatimize devam edeceğiz. En Gözle Döner restoranda tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri bulunmakta. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde geliyor. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz En Gözle Döner restoranda bunları kullanabilirsiniz. 0232 504 0735 0232 504 0735 bu numaradan istediğiniz her yere paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını incelemek isterseniz En Gözle Lezzetler ve En Gözle Restoran efendim. Birazdan ilk saatimizin son şarkısını çalacağız. Programımızda burçlarımızla devam ediyoruz. Bakalım hangi burçlar kışlık hazırlığı olsaydı ne olurdu diye bir başlık açmıştık. Koç burcu peynir dolgulu, bu acı biber var ya, jalapeno galiba. Onu demişler kışlık hazırlıklarında. Koç burcu bu peynirimiz olurmuş. Daha doğrusu bu turşu seçeneğimiz olurmuş. Boğa burcu da erişte demişler. Her yemeğin yanına yakışıyor ya. Boğa burçları da yemeğe çok düşkün olduğu için muhtemelen onunla bağdaşlaştırmış olacaklar. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde ikizler burcumuza devam edeceğiz. Merak ediyorum, bir öyle bir böyle davranan ikizler burcumuz acaba kışlık hazırlıklarında ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi Asuman'da bak, hayat bir gün, o da bugün desin. Hayatınızı ertelemeyin, kaçırmayın. Gerçekten hayat bir gün, varsayalım o da bugün. Günümüzün tadını çıkaralım, kafamıza bir şey takmayalım. Çünkü bugün bittiği zaman geri gelecek mi? Gelmeyecek. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Mesajları da okumaya başlayacağım bu arada. Sizler robotlar hakkında neler düşünüyorsunuz? İnsansı robotlardan bahsediyorum.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Ali Ağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şarkı bitmek üzere ama bir sonraki şarkıyı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Mesajlarımızı okumaya başlayacağım ve burçlarımızdan da bahsetmeye devam edeceğim. Bakalım hangi burcumuz hangi kışlık hazırlıklarındanmış. Oldukça eğlenceli bir konu bence.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta, devam etmekte. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü, kadın ya da erkek ya da unisex fark etmiyor, 1800 liradan 1000 liraya düşüyor, bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Berkay ile devam edeceğiz, iki hece diyecek.

Efendim, burçlarımızda hazırlıklarımızla devam ediyoruz. Kışlar hazırlığı olsaydı burçlar hangi hazırlık olurdu? Bakalım, ikizlerde kalmıştık. İkizler domates sosu olurmuş. 2-3 kavanoz yetmez, bir 100 kavanoz olmalı demişler. Bir 100 tane ikizler burcunu düşünemiyorum aynı anda. Vallahi neden? Ay, yorar insanı ya. Vallahi bir öyleler bir böyleler ya. Anlık fikir değişimleri insanı yoruyor zaten. Yani hani yoksa bak gerçekten inanılmaz enerjik, eğlenceli kişiliklere sahipler. Bunu çok bak bunu söylüyorum devamlı. Güzel bir arkadaşlık kurulabilir ama yorar. Mesela atıyorum A noktasına gideceğiz diye konuşursunuz. Gitmeye 10 dakika kala B noktasına çeviri verir ya da vazgeçer. Ben de böyle hani bir öyle bir böyle fikir oyun fikir değişkenliği diyelim olan insanlarla anlaşamıyorum. Ya kendi şahsım adına konuşuyorum ama eğlenceli mi? İkizler burcu çok eğlenceli bir burç. O ayrı. Gerçekten hani yiyip içip gezip eğlenebileceğim bir arkadaş olabilir. Ama ve lakin işte gülü seven dikenine katlanırmış diye düşüneceğiz. Yengeç burcu. Kayısı reçeli olurmuş o yengeçler, minnoş yengeçler. Şekeri görünce hemen eriyiveriyormuş. Onlar da sevgiyi gördüğü zaman birinden sevgiyi gördüklerinde böyle aynı böyle kayısı reçeli gibi böyle eriyip gidiyorlar. Güzel bir benzetme olmuş, çok beğendim. Aslan burcumuz domates salçasıymış. Ana kraliçe demişler aslan burcuna, domates salçası olmazsa olmaz. Bütün yemeklerde lazımdır. Salça bittiği zaman o gün o evde yemek adam akıllı pişemez. Neden? Çünkü salça her yemeğe lazım. Her yemeğe tat katıyor. Aslan burçlarını da salçaya benzetmişler. Başak burcuyla devam edeceğiz. Bir sıradaki şarkımız neymiş? Kim derdi ki? Haydi bakalım dinleyelim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

Efendim, reklamlara gitmeden öncesinde mesajlara başlamak istiyorum. İnsansı robotlar hakkında ne düşünürsünüz diye sormuştum. Merve Hanım, ben biraz korkuyorum açıkçası. İnsan gibi bakmaları ve konuşmaları tuhaf gelirdi. Teknoloji güzel ama robot robot olarak kalsın bence daha iyi demiş. Şimdi siz şeyden kastettiniz herhalde. Bir de böyle onlara gerçek insanmış gibi böyle bir şey giydiriyorlar, getiriyorlar ya böyle. Nasıl diyeyim? Neyden yapılıyor o maddeler bilmiyorum ama benim bahsettiğim aslında böyle yüzü gözü olmayan, yüzü gözü böyle normal monitördeki ışık yanan gibi cinstendi. Siz tamamen tabii ben de şimdi insansı robot deyince haliyle tamamen böyle insan görünümde. Evet, o çok ürkütücü olurdu. Bence diğeri de ürkütücü, yani ben de ürkerdim evin içinde, düşünsene. Bir de şimdi yıllarca hep bilim kurgu filmlerinde robotlar gün geliyor, kendi krallığını kurmak için insanları katlediyordu. O sebepten ötürü insan tabii onlarla büyüyünce, o şeyleri izleyince, o bilim kurgu filmlerini, şu anda da o insansı robotlar gerçekleşmeye başladıkça bir tırsmıyor da değil hafiften. Ben de alır mıyım bilmiyorum. Şimdi bu zamana kadar büyük konuştuğum her şeyi yaptım. O yüzden konuşmaya korkuyorum. Tercih etmeyebilirim belki diye kıvırmak istiyorum. Şimdi yok, kesinlikle almam etmem dedikten sonra bir bakmışsınız seneye ben evde paylaşmışım. Canım robotum diye. Vallahi büyük konuştuğum her şey başıma geliyor. Size de tavsiye etmem.

Hani demişler ya, büyük lokmaya büyük söz konuşma. Heh, aynen de bende öyle oluyor. O sebepten ötürü tövbe ettim büyük konuşmaya. Tercih etmeyebilirim diye kıvıralım biz onu. Ama belki de çok rahattır, belki de pratiktir. Belki de bilim kurgu filmleri bizi kötü yönlendiriyordur. Olabilir. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Yeni türkü Aşk Yeniden diyecek. Sonrası 11.30 reklamları. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ederken Blue Diamond parfümlerinde 1800 TL'den 1000 TL'ye düşüyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Burçlarımızla devam edeceğiz. Bir yandan da gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Ajda Pekkan dönüyor dünya diyecek.

0: Sanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.

Efendim, insansı robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu robotlaşmayı alır mıydınız evinize diye sormuştum. Seda Hanım, ilginç buluyorum ama bir yandan da bence de ürkütücü. Bir gün bizden daha zeki hale gelirler mi diye düşünmeden edemiyorum. Sonra bir kaza olmasın demiş. Yani bence de, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bak, yalnız değilim bu konuda. Bana diyorlar ki genelde negatif düşünüyorsun, kötüyü düşünüyorsun. Halbuki ben kötüyü düşünmüyorum. Ve negatif de düşünmüyorum. Olabilecek en kötü ihtimali hazırlıyorum kendimi ki güzel bir şey olursa o güzel şeyin sonucunda daha çok sevineyim. Yere çakılmaktansa yerden yükselmek bence daha iyi geliyor bana. O yüzden negatif düşünmüyorum aslında. Blue Diamond Hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Simge ile devam edeceğiz. As bayrakları diyecek. Sonrasında yavaş yavaş ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Reklamlara gideceğiz ve reklamlardan sonra üçüncü saatimize devam edeceğiz.

Efendim 12 reklamlarına gideceğiz. Gitmeden Blue Diamond Ala'nın sosyal medya hesaplarını, adreslerini, iletişimlerinden bahsetmek istiyorum. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No.3 Taksim adı 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3. saatimizde bir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, üçüncü saatimizden tekrardan herkese merhabalar. Üçüncü saatimi Reva Vela restoran sponsorluğunda açıyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu.

0: radyofrekans.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
2: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun o güzel eşsiz lezzetleri Hasan Usta ile buluşuyor ve eşsiz güzellikte olan manzarasıyla sizlere keyifli, lezzet dolu dakikalar yaşatıyor. Reva Vela Restoran Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 54 35 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant. Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Kolay değil diyecek. Sonrasında burçlarımızla devam edeceğiz.

Efendim, burçlarımız kışlık hazırlıklar olsaydı ne olurdu diye söylemiştik. Şöyle tekrardan hatırlayalım mı baştan? Koç burcu peynir dolgulu, jalapeno turşusu. Boğa burcu erişte. İkizler domates sosu, yengeç kayısı reçeli, aslan domates salçası demiştik. Geldi sıra başaklara. Kurusu da yaşı da her zaman lezzetli demiş. Yani kuru patlıcan, biber, kurutmalıkları, hani dolma falan yapıyoruz ya, ya da sadece genel olarak kurutulmuş sebzeler desek daha mantıklı olacak zannediyorum. Sadece çünkü patlıcan ve biber yok. Bir sürü şeyleri kurutabiliyoruz. Mesela bamyayı bile kurutuyoruz yani, değil mi? Taze fasulyeyi kurutuyoruz, acırı kurutuyoruz, meyveler kurutuyoruz vesaire vesaire. Bir sürü elimize getirdiğimiz her şeyi domatesine varana kadar kurutabiliyoruz. Tabii ki nem olmayan yerlerde daha çabuk kuruyor. Sonrasında böceklenebiliyor çünkü nem olan yerlerde. Terazi burcu turşuymuş. Her zaman çıtır çıtır demişler. Tabii terazi burçları az çıtır değiller. Minnoş minnoşlar, süslü süslüler. Değil mi? Hayatınızda terazi burcu varsa zaten kesin net o naifliği göreceksiniz. Çıtır demişler terazi burçlarına. Ben iltifat olarak algılamak istiyorum bunu. Gerçi terazilikle bir alakam yok ama terazi burçları adına aldım, kabul ettim. Ve geldik akrep burcuna. Oo, vişne reçeli. En sevdiğim reçel, biliyor musunuz? Neden? Çok tatlı değil, hafif ekşimsi, insanın içini baymıyor ama tatlı ihtiyacını da gideriyor. İster sadece işte tereyağıyla, kaymakla ya da sade, hatta biz burada

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Robotlarla ilgili konuşuyorduk. Şöyle ki, insansı robotlar. Siz olsaydınız ister miydiniz, istemez miydiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuştuk. Burcan'ın demiş ki evde bir tane olsa vallahi temizlik yaptırırdım. Gece salonda öyle durunca görürsem korkarım ama gündüz ev işleri için fena olmaz demiş. Derya Hanım, insanların işlerini ellerinden almasından endişeliyim. Teknoloji ilerlesin ama insanların geçimini de düşünmek gerekiyor demiş. Şimdi yeni yeni meslek türleri çıkıyor bu robotlarla beraber, yapay zeka ile ilgili. Yeni bölümler muhtemelen üniversitelerde de açılır, belki de açılmış da olabilir. Bu konuyu ilerletip aslında hani başka iş seçenekleri de olacak ama şöyle de bir şey var. Hali hazırda işleri olan insanların tabii ki işi umuyorum ki ellerinden gitmez. Bunlara bizler de dahil. Yani şimdi kalkıp bir yapay zeka burada bir radyo yayını çok kolay bir şekilde yapabilir. Neden olmasın? Amma ve lakin benim gibi sizi güldürebilir mi? Ona garanti veremem. Yoksa burada normal sizinle sohbet eder, şarkı çalar, hiç problem değil. Ama kalkıp böyle saçma sapan espriler yapamaz. Sizlerin mesajlarını böyle saçma sapan şekilde yorumlayamaz. Yeri geldiğinde sizi ağlatamaz, yeri geldiğinde sizi kahkahaları boğamaz. O duyguyu sizlere hissettiremez zannetmiyorum ama bu gidişler halinde bizim meslekler de elden gidici. Öyle görünüyor. Bir de sesleri de öyle bir karizma yapıyorlar ki ya da öyle bir güzel böyle tonlama şeklinde yapıyorlar ki ah şu yapay zekaların. Mesela ChatGPT ile konuştuğunuz zaman ne düşünüyorsunuz? Değil mi? Çok güzel sesleri var. Ama duygu yok, duygu. Ruhsuz varlıklar. Kul yapısı ne de olsa. Sıradaki şarkımız Manifest'ten Hileli Buket Hanım'a armağan olacak. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, burçlarımız kışlık hazırlıklar olsaydı ne olurdu demiştik. Yay burcu. Sizce yay burcu kışlıklarda ne olurdu? Demiş ki, ben hiçbir kışlık hazırlığı olamam. Markette her şey var zaten. Yay burçları. Yani burada da akılları fikirleri gezme tozmana, marketten her şeyi alırsın, ne gerek var, beni hiçbir şeye benzetemezsin diyor. Oğlak burçları, yöresel tatlar deyince tarhana akla gelir. Oğlak burcu tarhanaymış. Ben de demiştim size, tarhanayı ya oğlağa ya da balık burcuna denk getirmişlerdir demiştim. Oğlak da çıktı. Kova burcu, ne gerek var ki kışla? Bunu kova ve yay arkadaşlarıma atacağım. İçlerinde bir ben miyim kışlığı düşünen ya? Şu an yani. Balık burcu, biber salçası. Gerekmedikçe ortaya acısı çıkmaz, kendisi de çıkmazmış. Oo, baksana ne kadar iddialı balıklar. Kişiye göre diyor, ister tatlı yanımı görürsünüz, ister acı. Burçlarımızı bitirmiş olduk. Vay be, kova burcu kışlık yapmaya bile gerek duymuyor. Yay burcu, ne gerek var, niye uğraşacağım ki, hazır var alırım zaten diyor. Mantıklı ama evdeki gibi olmuyor işte. İçine kim bilir neler katıyorlar. Ben de burada eski annelerimiz gibi konuştum şu an, farkındayım ama... Öyle yani. Hepimiz çalışıyoruz. Bir şekilde kışlıkları yapmaya çalışıyoruz. Ben şu an gerçi yapamıyorum ama nasipse artık bir sonraki haftadan sonra yetiştirebildiğim kadarını yaparım diye düşünüyorum. Ama kışın kurtarıcı oluyor birincisi. İkincisi, marketten aldığımız o domates sosların içinde ne olduğu belli değil. Bizimkini açınca bozuluyor hemen. Ama onu açtığın zaman kaç gün bozulmuyor değil mi?

Son mesajlarımızı okumak istiyorum. Sonrasında programın artık yavaştan kapanışını yapacağız. Emre Bey demiş ki ben destekliyorum. Yorulmadan çalışıyorlar. Hata payları azalıyor. Ama kontrolün tamamen insanlarda olması gerektiğini düşünüyorum yine de demiş. Serkan Bey bence kaçınılmaz bir gelecek. Nasıl ki akıllı telefonlar hayatımıza girdi. İlk başlarda istemiyorduk ve alıştıysak normalleştiyse insansı robotlar da zamanla normalleşecek demişler. Ahmet Bey de bence geleceğin en büyük teknolojilerinden biri ev işlerinde, yaşlı bakımında ve tehlikeli işlerde çok faydalı olabilir demiş. Gördüğünüz üzere beyler normal şekilde mantıksal düşünürken olaya iş odaklı, mantık odaklı bakar iken biz hanımlar her zamanki gibi duygularımızı, korkularımızı işin içine kattık. Bizler yok aman kalsın biz korkarız der iken hanımlar, erkekler ise gayet mantıklı aslında olabilir, iş yükümüzü azaltabilir demiş. Bunu evde eşim de zaman zaman söylüyor. Bazen ChatGPT ile işte bu teknik problemlerle ilgili konuşuyor. Diyor ki hata oranını azaltıyor ve yapılan hataları kısa sürede vakit kaybetmeden hemen buluyor diyor. Yani erkekler mantık ve iş odaklıyken biz yine her zamanki gibi duygularımızı kattık işin içine. Bakalım fiyatlarını duyduktan sonra da mantıksal bakabilecek mi beyler? İşin içine maddiyat girince merak ediyorum bakalım. Hanımlar alalım bey alalım mı yardımcı olur dediği zaman bakayım ne diyecekler o fiyatı görünce ya. O zaman da ben size soracağım. Serdar Ortaç nüans desin. Sonrasında programımı Reva Velo Restoran sponsorluğunda yavaş yavaş kapatacağım.

Efendim Reva Vera Restoran Kozbeyli Köyü Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 5435 rezervasyon numarası sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluştu ve eşsiz manzarası eşliğinde sizlere çok güzel bir deneyim sunacak. Gitmeyi ihmal etmeyin. Hafta sonunu kahvaltısı düşünenler çok güzel manzara eşliğinde yine yöresel ürünlerle kahvaltılarınızı yapabilirsiniz.

Efendim herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bugün haftanın son programıydı. Allah nasip ederse pazartesi günü sabah saatlerimiz 10-10 geçe gösterdiğinde Radyo Sahil 95 frekansında buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Pazartesi sabahı görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13-0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Radyo
0: Sahil, tam 95'te.

Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Vallahi Cuma'yı getirdik. Herkesin her şey kalbine gönlüne göre olsun. Yolumuz iyi insanlarla kesişsin inşallah. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. İlk bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza. Efendim bol, bereketli bir gün olsun inşallah. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar diliyorum. Yine çok güzel şarkılar dinlemeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyim. Evet, günlerden cuma, yani dedikodu günü. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Valla Eylül ayı geldi. Yepyeni diziler bizlerle buluştu. Biraz onlardan da konuşuruz. Evet, aktif olarak programa siz de katılırsanız sevinirim. Seninki sandalye. 0 532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca hesabını takip etmiyor musunuz? Edin lütfen. Bir de oradayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den de dinleyin, dinlettirin ki gönül köprüsü olayım. Böyle birbirinize şarkı armağan edebilirsiniz. Hemen yazın lütfen. Şimdi sosyal medyamda da sordum. Herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Benim verdiğim direkt cevap. Evet, hak eder. Ya ben bu iyimserliğimi ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim, vallahi yani bazen diyorlar ya safsın sen. Özlem'in yazdığı cevap da hayır. Valla iki zıt kutubuz zaten onunla. Birbirimizi o kadar güzel tamamlıyoruz ki. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Herkes ikinci bir şansı hak eder mi?

Efendim şimdi dengeli beslenmeye dikkat ediyor musunuz? Vallahi etmeye çalışıyoruz değil mi? Ama ne kadar edebiliyoruz? Şimdi koşuşturmaca, hayat telaşı, artık hani herkes çalışır durumda ve eve geç gelir durumda. Vallahi bazen mutfağa bile girmeye hali olmuyor birçok insanın. İşte şuradan ne bulduysak yiyelim durumuna düşüyoruz ya da dışarıdan söylemek durumuna düşüyoruz. Ama tabii ki ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, porsiyonlarımız, hepsi bence çok önemli. Çünkü sağlık yemekten başlar, beslenmeden başlar diye düşünüyorum. Şimdi sizi sizden çok düşünen bir yer var artık. Dengefit. Böyle her gün ne pişireceğim diye düşünmeyin. Dengefit zaten sizin adınıza düşünüyor. Hani dengeli beslenme, işte sağlıklı beslenme deyince de her gün aynı şeyleri yiyeceğinizi düşünmeyin. Çünkü her hafta farklı menüler yapıyorlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli ve pişirme teknikleri özel bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü başında bir gıda mühendisi var. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Siparişlerinizi isterseniz günlük olarak verebilirsiniz, öğün olarak verebilirsiniz ya da yok ben bir ay boyunca hiç bunu düşünmek istemiyorum. Bir aylık üyelik paketi alabilirsiniz. Efendim Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bir de şöyle bir güzellik yaptılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Eğer sipariş verirken Serap'la hayata dair yazarsanız içeceğiniz yanında bedava gelecek. Bizden söylemesi. 0531-566-4993 nolu telefonun ucundalar. Instagramlarını da lütfen takibi alın ve takip edin. Dengefit Yemek olarak Instagram'dalar.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Sizi sizden çok düşünen artık Ali Ağa'da Dengefit var. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız, öğünlerinize dikkat ediyorsanız, ne yediğinizi bilmek istiyorsanız Dengefit'le iletişime geçin lütfen. 0531 566 49 93 Trendyol Go ve Yemek Sepetindeler. Instagram Dengefit Yemek.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayşe Hatun Önal, efsane, radyolarınızın konuğu. Dengefit sponsorluğunda program devam etsin.

Efendim, Denge Fit'te isterseniz üyelik sisteminden yararlanarak düzenli bir beslenme programına dahil olabilirsiniz. İsterseniz de üyelik gerektirmeden o gün canınız ne istediyse öğünü günlük olarak sipariş edebilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var Denge Fit'in. Denge Fit, Trend Yol Go'da ve Yemek Sepeti'nde sevgili dostlar, sipariş ederken lütfen Serap'la Hayata Dair açıklamaya yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. İletişim 0531-566-4993. Instagram Denge Fit Yemek sevgili dostlar. Şimdi Kayahan'la devam edelim. Bir rahmet dileyelim kendisine sevgili Kayahan. Evet, sanatçılar böyle işte, yani bir gün toprak olacağız hepimiz ama arkalarında ne kadar güzel böyle şarkılar, besteler bırakıyorlar. Biz her daim onları anıyoruz, dinliyoruz. Onlardan bir tanesi de sevgili Kayahan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyelim. Şöyle bir "Sen mühimsin" desin bakalım. Hepimize gelsin çünkü hepimiz çok mühimiz.

Efendim günlerden cuma, günlerden magazin dünyası dedik. Şöyle Hayko Cepkin haberiyle magazin turumuza başlayalım, ne dersiniz? Şimdi rock müziğin önemli isimlerinden Hayko Cepkin 11 Mart 2028 Cumartesi günü 50. yaş gününde sahnelere veda edeceğini duyurmuş. Aslında bu geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde çok ciddi düşündüğüm ve görmüş olduğum örneklere baktığım zaman aslında insanların kariyerlerini doğru yerde, doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararı içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart'ında 50. yaşıma girdiğimde konserlerle alakalı yapmış olduğunuz bu versiyonla, bu projeyle, bu konser halimize bir son verme kararı aldım demiş. Biz de bir o diyelim. Yani şimdi Hayko Cepkin, sana katılmıyorum. Bak Ajda Pekkan'a bak, bak. Neredeyse hani 70'lerini devirdi artık, 80 var mı yok mu bilmiyoruz. Yaşsız kadın çünkü Ajda Pekkan. Yani hala sahnede, hala izletiyor. İşte yeniliklere uymaya çalışıyor. Bence sanatçının yaşı olmamalı. Yani dizilerde de öyle değil mi? O zaman her 50 yaşına gelen sanatçı köşesine otursun, ayrılsın. Yani bilemedim. Bence Hayko Cepkin açıkçası sahnede görmek isteyen bir sürü insan var. Onunla büyüyen, ona eşlik eden ve onun her yaşına gerçekten şahit olmak isteyen. Yani ses bu. Sesin gitmediği sürece sahneden inmemelisin diye düşünüyorum. Umarım bu kararından geri döner. Seviyoruz şarkılarını. İşte gelin ondan bir şarkı dinleyelim Hayko Cepkin'den. Ey hayat desin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Dengefit, şöyle diyeyim, dengeli beslenme deyince böyle özellikle sporcularda böyle aklımıza hemen şey gelir, tavuk pilav gelir değil mi? Hiç öyle değil. Her hafta değişen menüler var. Mesela bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün gün tabağı, pizzası, ev yemekleri. Yani aklınıza ne geliyorsa aslında tüm yemekleri dengeli bir porsiyonda ve gerçekten pişirme teknikleri doğru şekilde size getiriyorlar. Tabii bu lezzetlerin tek ortak noktası da sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor olması Dengefit'te. Efendim, günlük öğün olarak da söyleyebilirsiniz yemeklerinizi ya da aylık olarak üyelik sistemi açtırabilirsiniz. Nasıl isterseniz herkese göre alternatif sunmuşlar. Dengefit Trend Yolgu ve Yemek Sepeti'nde sevgili dostlar. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında ikram gelecek. Instagram Dengefit Yemek, iletişim 0531 566 49 93.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda az sonra veda şarkımız gelecek. Şimdi bir soru sormuştum programın başında. Herkes ikinci şansı hak eder mi diye. Cevaplarınızı sosyal medyam üzerinden Serap Atmaca storiesinde de verdim. Sosyal medyamda. Oradan yazabilirsiniz. Herkes ikinci şansı hak eder mi dedim. Ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Birazdan gelen cevapları okuyacağım sizlere sevgili dostlar.

Evet, denge fit dedik. Denge fit deyince aklınıza artık sağlıklı beslenme gelsin sevgili dostlar. Şimdi çalışma şartları, tabii ki herkes yoğun bir şekilde çalışıyor, eve geliyor böyle bazen. Gerçekten ben hani etrafımdaki özellikle gençlerden görüyorum. Hep sürekli dışarıdan yemek istiyorlar. Mutfağa girip böyle yemek yapmak bile istemiyorlar. O kadar yorgun geliyorlar ki. Ama en azından sipariş verirken de ne yediğinizi, ne kadar yediğinizi görerek, bilerek yiyin istiyorum. İşte bu konuda sizden çok düşünen bir yer Dengefit. Başında bir gıda mühendisi var. Gerçekten hijyen açısından çok güzel bir yer. Gittim sizler için, gezdim, gördüm. Bu konuda da aklınız kalmasın. Ne yediğinizi, ne kadar porsiyon yediğinizi, kalori hesabı hepsini sizler için yapıyorlar. Yeter ki siz ne istediğinizi onlara iletin, söyleyin. Özellikle de böyle sağlık problemi çekenler, işte diyet yapması gerekenler, işte alerjik beslenmesi olanlar ya da sporcusunuzdur, sporcu beslenmesi yapmak istiyorsunuzdur, vakit ayıramıyorsunuzdur. İsterseniz öğün olarak söyleyebilirsiniz, isterseniz aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz. İstediğiniz alternatifleri size sunuyorlar. Efendim Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. Sipariş oradan verecekseniz lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek sizlere. Çok teşekkür ediyorum Dengefit'e bu ince davranışları için. İletişim 0531 566 49 93. Instagramlarında ziyaret edin Dengefit Yemek sevgili dostlar. Şimdi birazdan kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci bölümde tekrar sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Lütfen sorumu da cevaplayın. Herkes ikinci şansı hak eder mi diye sordum.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.06. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgiler gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlarına. Bu şarkı onlar için gelsin.

Efendim şimdi ailenizle, sevdiklerinizle güzel böyle bir vakit geçirmek istiyorsunuz ama Ali Ağa'ya yakın bir lokasyonda olsun istiyorsunuz. Çok uzaklara gitmek istemiyorsunuz. İşte öyle bir lokasyon, Loça Restorant'tan bahsetmek istiyorum. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde sevgili dostlar. Böyle denize sıfır konumda, hani oturduğunuzda şöyle elimi uzatsam denizi tutacak, yakalayacak gibiyim dediğiniz anlar vardır ya. İşte tam da öyle anlardan birini yaşayacaksınız. İsterseniz gündüzden gidin, denizinize girin, Loça'nın o güzel lezzetlerinden, ortamından yararlanın. Hafta sonu eğer giderseniz cuma, cumartesi akşamı canlı müziğin keyfini çıkartın. Efendim Loça Restoran Çakmaklı sahilinde, dediğim gibi Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Sonra geç kalabilirsiniz bizden söylemesi. Instagram Loça Restaurant sevgili dostlar.

Efendim, bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Şimdi Manisa'dan ailemize katılan sevgili Buket Hanımcığım, her gün yine beni dinleyerek ve mesaj atarak yalnız bırakmayan dinleyicilerimden bir tanesi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Onun istek şarkısını da yerine getirmekten mutluluk duyarım. Annesi ve kardeşiyle beni dinliyorlarmış. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum kendilerine ve Manisa'ya. Tantaşçı sizler için seslendirsin. Dön.

0: Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanlış mı uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.
1: O güzel günlerimi seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

ya. Acı çekerdik, nasıl gülerdik. Ah bir hatırlasana. Dün gece ne güzel geldin aklıma sarhoşluğumla. Yüreğim ezdim, bizi bitirdim biraz da sen sabahla. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Bu vaziyetler hayra alamet, ilde durdum düşündüm yine.
3: Efendim sevgili Mehtap mesaj atmış. Şimdi merkez sürücü kursu mesai arkadaşlarımla, tüm adaylarımla seni dinliyoruz demiş. Onlara hediye etmek istiyorum. Bir Sıla şarkısı çalar mısın demiş sevgili Mehtap. Çalmam mı? Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiler gönderiyorum. Sıla sizler için seslendirsin.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi böyle arada hafta sonları böyle kahvaltıya çıkıp kendimizi ödüllendiriyoruz değil mi? Ne de güzel oluyor şöyle.

Fix menü 1500 TL yapmışlar ve içeceğinizi kendiniz götürebiliyorsunuz cumartesi pazar. Efendim, nerede mi? Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz

0: mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Efendim, kısa bir reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Loça Restoran sponsorluğunda. Şimdi Zeynep Bakşi Karata. Şarkısı da Karata. Hadi gelin, ne anlatıyor bakalım şarkıda? Hep birlikte dinleyelim.

Efendim, manzarasıyla, büyüleyen lezzetleriyle, denize sıfır konumuyla Ali Aya'da çok yakın lokasyonda Çakmaklı sahilinde Loça Restoran, sevgili dostlar, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Aya'da sevdiklerinizle güzel anlar yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekan. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik. Canlı müziğin böyle keyfini çıkarabilirsiniz. Şahane menüler. Vallahi arada bir kendimizi ödüllendirmek lazım, değil mi? İletişim 0542 130 0993 efendim. Instagram Loça Restoran. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

Efendim, şimdi programın başında bir soru sormuştum hem buradan hem sosyal medyamdan. Demiştim ki herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Sizden de cevaplar geldi. Buket Hanım demiş ki kesinlikle hayır. Vallahi ben şimdi kesinlikle hayır diyemeyeceğim. Hani şöyle yumuşatabilirim bunu. Herkesin bir değeri vardır diye düşünüyorum. Şimdi herkese aynı seviyede değer vermediğimizi düşünüyorum. Eğer benim için çok ama çok değerli bir insansa ve gerçekten ya bazen yapıyoruz, dilimizin kemiği yok, işte yanlış davranışlarda bulunabiliyoruz ama çok seviyoruzdur. Hani belki bir ihtimal yani ben de gideri var ikinci şansın. Eğer çok seviyorsam, çok değer veriyorsam karşımdaki insana, ona bir şans daha vermeyi yeğlerim diye düşünüyorum. Ama tabii her önümüze gelene de ikinci şans vermemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyamdan cevaplayabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Efendim 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Herkes ikinci bir şansı ya da sizin için özel insanlar ikinci bir şansı hak eder mi?

0: Adın be arsız.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
2: Serap'la hayata dair.

Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz. Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dediklerimi yerine getirecek mi? Evet, toplum söz sende. Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ve destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız demiş. Bir haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın demiş. Damar çok önemli demiş Cem Yılmaz. Gerçekten işte bazen sağlığımızı ihmal ediyoruz ama aslında ihmal etmemek lazım en ufak bir şeyde. Eğer şüpheleniyorsak vücudumuzla ilgili doktora gitmemiz gerekiyor. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bir de yine haberlerde denk gelmiştim abisinin açıklamalarına. Gerçekten birçok insanın, hep söylüyorum, kalbi çok karanlık. Niye bu kadar karanlık bakıyorlar bilemiyorum, iç dünyalarında ne yaşıyorlar. Yani şu oturduğumuz yerden, şu klavye başında atıp tutmak o kadar kolay ki. Olumsuz, yani hasta olana olumsuz yazıyorlar, işte zayıflayana olumsuz yazıyorlar, güzel bir şey olduğunda olumsuz, yani böyle hani negatiflikten beslenen, olumsuzluktan beslenen toplumda milyonlarca insan var. Bence onların önce tedavi olması gerekir diye düşünüyorum. Ama genelde onlar olmuyor, işte karşı tarafı o hale getiriyorlar maalesef ki. Yani bu kadar kötü kalpli olmayın ne olur. Yani hastalığında bile insanların kötü şeyler yazabiliyorsunuz ya. Çok çok gerçekten üzülüyorum.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda az sonra son şarkımız gelecek. İkinci bölüme de bay bay diyeceğiz. Üçüncü bölüme geçeceğiz. Efendim, Loça Restoran Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda, Çakmaklı sahilinde. Hafta sonunu şöyle sevdiklerinizle güzel bir yerde geçirmek istiyorsanız, denizinize girmek istiyorsanız mesela denize sıfır konumda. Sonra işte kahvaltınızı edebilirsiniz, öğlen yemeğiniz, akşam yemeğiniz derken akşam sizi şahane bir canlı müzik karşılar. Daha ne olsun? Vallahi bak, dolu dolu geçireceğiniz bir zaman. Bir gün boyunca her şeyi yapabileceğiniz bir zaman. Yüzün, denize girin, güneşlenin, kumsalın, denizin tadını çıkartın. O güzel yemeklerinden faydalanın, akşamda canlı müziğinizi dinleyin. Ailecek sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz, hafta sonunuzu güzel değerlendirebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da. Bu arada cuma, cumartesi dediğim gibi canlı müzik keyfini çıkarabilirsiniz. Cumartesi, pazarda şöyle güzellik yapmışlar. 1500 TL fix menü yapmışlar. İçeceğinizi cumartesi, pazar yanınızda getirebiliyorsunuz efendim. İletişim 0542 130 0993. Hadiseyle reklamlara gidelim. Reklamların ardından 3. bölümde sizlerle olacağım.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklamlar bitti.
7: Fırfızın en güçlü sesi Radyo Sahil. Fırfızın en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Efendim, 3. bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz efendim. Saat 16'ya kadar sizlerleyim. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Seçil Gür, Deli Yangın, radyolarınızın konuğu.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz için Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden yerinizi ayırtın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Efendim, magazin dünyasıyla devam edelim. Şimdi Güllü, sevgili Güllü öldü, gitti, gömüldü ama hala arkasından her gün yeni bir şey çıkıyor. Şimdi şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Soruşturma hala devam ediyor. Yeni bir görüntü ortaya çıkmış. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, verdiği ifade sırasında Güllü'nün kızı Tuğya'nın tarafından pencereden nasıl atıldığını, hareketleriyle canlandırdığını görüntülemişler ve dava dosyasına girmiş. Vallahi bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Madem Güllü haberi verdik, Güllü dedik, Güllü şarkısıyla bir tane devam edelim.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, yanında sıcak soğuk içecekler. Efendim, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: 1980'den beri Uğrak Büfe.
1: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosun en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Cem Belevi radyolarınızın konuğu.

Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde seyir, kafe, restoran, sevdiklerinizle güzel anlar yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram seyir, kafe, restoran Ali Ağa.

Efendim, magazin dünyasından devam edelim. Şimdi bağırsağındaki kitle nedeniyle ameliyat olan ve patoloji sonucu temiz çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç. Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin demiş. Neden demiş bakalım. Elini verdin kolunu alamazsın. Allah'tan ben sanat camiasında çok fazla içeride değildim. Hep dışarıdan gözlemliyordum. Kendi yağımda kendim kavruluyordum. Ailemi koruma altına almıştım ama yıllar gelen bir süre vardı. Benim bu hastalığıma sebep belki de gerçekten sanat camiası demiş. Sanat camiasında beni ilk önce Hülya Avşar ve Davut Güloğlu aradı. Sosyal medyamda çok fazla sanatçı mesaj çekmiş. Ama bir ara be, bir ara yani. Tarığım nasıl oldun? İyi misin? Hoş musun? Herkese gönlüm kırıldı demiş. Vallahi haklı mı? Çok haklı. Artık herkes klavye başında her şeyi dediğim gibi yazıyor ama... gerçekten yakın hissettiğin insanların hani bir sağlığında olsun, düğününde, derneğinde olsun yanında olmak zorundasın. Yani bilmiyorum, insan değerini o şekilde belli eder diye düşünüyorum. Şimdi sosyal medyada şöyle bir şey çıktı şimdi. İşte düğün dernek yapacaklar yahu, WhatsApp'tan davetiye atmak nedir? Ben de WhatsApp'tan bir takı takayım o zaman. Öyle ama ya, en azından hani hiç gelemeyeceğin bir yerdeyse bir alo dersin, derdini anlatırsın, davetini edersin. Yani WhatsApp üzerinden böyle gerçekten davetiye gönderenlere acayip kıl oluyorum. Yani değer veriyorsan bir telefon et lütfen, bir zahmet. Hani kapı kapı dolaşmak zor geliyorsa davetiye göndermek, en azından bir telefon iletişim aracı olarak onu kullanabilirsin, değil mi? Tarık Mengüç de çok haklı. Hani zor bir şey yaşamış. Kim yanında, kim değil, insan bir görmek, duymak, hissetmek ister diye düşünüyorum. Tarık Mengüç demişiz. Onun o güzel kıpır kıpır şarkılarıyla anıyoruz her zaman Tarık'ı. Şakşuka dinleyelim mi ondan? Ne dersiniz?

0: Efendim şöyle şahane bir serpme kahvaltıya ya da öğlenleri ya da akşamları güzel keyifli bir masaya ne dersiniz? Günün her saatinde Doğa Park'ta Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor doğayla iç içe. Önünüzde şahane bir deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra şöyle bir Ata Demirel şarkısıyla devam edeceğiz efendim. Bu güzel şarkı Mustafa Bey'e ve tüm sevdiklerine de gelsin. Yine her gün beni hem yazarak hem dinleyerek yalnız bırakmayan dinleyicilerimden bir tanesi Ata Demirer sizler için seslendiriyor.
1: Hala hislerimde, hala

Efendim veda şarkımız geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına alkış göndermek istiyorum. İki günlük bir aramız var. Allah nasip ederse pazartesi günü sizlerle olacağım. Pazartesiye dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de Ena Mütünay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Sibel Tüzün'le yaptık. Anlamadın değil mi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Özge Biroğlu ile devam ediyoruz. Küf, hoş geldiniz.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Bir de mesaj gönderiyorsunuz. Mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap bekliyor musunuz efendim? Ya şimdi mesaj gönderiyorsan cevap beklenir tabii. Ama hani karşı tarafında böyle cevap yazabileceği türden bir mesaj yazmak lazım. Yani her mesaja da cevap beklemek var. Ne mesajlar oluyor be? Onlar ayrı bir şey tabii de. Şimdi mesaja cevap beklersin. Ama bazı mesajlara daha böyle bir harıl harıl bir mesaj cevap bekleme durumu olur. Psikologlara göre mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap beklemek bakın ne anlama geliyor demiş. Ya bir anlamı var mıdır bunu bilmiyorum ama cevap bekliyorsun yani. Hani yazma amacın nedir bilemeyiz. Yani sadece mesela bir merhaba mıdır? Yoksa o merhabanın altında yatan alt metinler var mıdır? Onlar ayrı bir şey tabii. Telefona yanıt gecikmelerinin bireylerde yarattığı kaygı yalnızca iletişim kesintisinden kaynaklanmıyor diyor. Uzmanlar bu durumun çoğu zaman bireylerin erken yaş deneyimlerine dayalı psikolojik kalıpların tetiklenmesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor demiş. Ama bence herkes mesaj yazdıktan sonra cevap bekliyordur herhalde ya. Cevap bekler yani. Dur ben şuna bir mesaj yazayım ama yazarsa yazar, yazmazsa yazmaz diye. Psikanalist Karen Hurney 1937 yılında yayınlanan çalışmasında belirli ki o 1937 mi? Hangi o zaman herhalde mektuba yani o zamanlar. Belli yok tabii o ayrı bir şey de belirli kişilik yapılarına sahip bireylerin randevu değişiklikleri, beklemek zorunda kalma ve yanıt alamama gibi durumlarda aşırı duyarlılık geliştirebileceğini kaydetmişti. Evet bazıları da mesela mesaj gelmediği zaman bir kudurma durumuna geçebiliyor. Bu da tehlikeli. Örneğin bu tepkilerin karakter kusuru değil, geçmiş deneyimlerden edinilmiş koruma mekanizmaları olduğunu vurgulamıştı. Bak sonrasında 2003 yılında yapılan bilimsel bir deneyde gönüllülere top atma oyunu oynatıldıktan sonra oyundan sessizce çıkarıldı. Hani niye çıkartıyorsun millet oyundan? Düşün ne güzel böyle bir deneksin, oyun oynuyorsun, pat geliyor sen çık abi. İnsan kırılır ya. Beyin görüntüleme sonuçları bu durumun ön singulat korteksteki aktiviteyi arttırdığını gösterdi. Söz konusu bölge fiziksel ağrı algısıyla da ilişkilendiriliyor demiş. Araştırmacılar aktivite düzeyiyle bireylerin bildirdiği olumsuz duygu durumu arasında paralellik olduğunu tespit etti. Abicim sarada gel mesaj atınca cevap bekleyelim mi beklemeyelim onu söyle. Çalışmanın örneklemi sınırlı olmakla birlikte sosyal reddedilme ile fiziksel rahatsızlık arasındaki nörolojik bağlantıya dikkat çektiği ifade ediliyor. Ha sen böyle biraz da duygusal yönden bir mesaj atıp ona cevap gelmiyorsa o tabii şimdi yani hem duygusal hem de fiziksel yönde insanı etkiler yani. Bakın yürütülen bir araştırma belirsizliğin stres düzeyi üzerindeki etkisini ortaya koydu. Elektrik şoku alma olasılığı taşıyan bir görevde katılımcıların kortizol düzeyleri, terleme oranları ve göz bebeği çapları izlendi. Bulgular stresin belirsizlikle birlikte arttığını, olasılıkların eşit olduğu durumlarda zirveye ulaştığını ve şokun kesinleşmesiyle gerilediğini gösterdi. Araştırmacılar sonuçların beklenmesinin kendisinden daha fazla kaygı yaratabileceğini kaydediyor. Hani gelecek cevap mesela olumsuz olsa bile o olumsuz cevaptan daha çok bir kaygı yaratıyor o cevabın gelme süresi. Psikologlar 1996 yılında reddedilme duyarlılığı kavramını tanımladı. Biz daha önceden tanımladık bunu biz. Reddedilme yani. Bu hepimizin hayatında vardır efendim olmuştur yani. Reddedilme kötü bir şey be. Buna göre bu duyarlılığı yüksek olan bireyler reddedilmeyi endişeyle bekliyor, belirtileri hızlıca algılıyor ve sınırlı kanıtla bile kesin yargılara varabiliyor. Yani anlıyor yani reddedileceğini. Hani böyle altıncı his var, insanın içine doğuyor bu reddedecek beni. Ama ona rağmen böyle uğraşıyorsun yani. Çalışmalar bu bireylerin özellikle belirsiz davranışlarda kasıtlı bir mesafe algıladığını gösteriyor. Bağlanma araştırmaları ise benzer bir mekanizmayı bağlanma kaygısı çerçevesinde inceliyor denmiş. Bu nedir? Literatürde hiperaktif stratejiler olarak adlandırılan bu durum,
bireylerin reddedilme sinyallerine karşı sürekli tetikte olmasını ifade ediyor. Uzmanlar bu mekanizmanın çok az kanıtla harekete geçebilecek kadar hassaslaşabileceğini belirtiyor demiş. Tamam da bir de şimdi mesaj beklenen kişinin açısından da bakmak lazım bence buna. Tamam, diğer taraf biraz hırpalanıyor, ne bileyim hani üzülüyor falan filan, hem duygusal dedik bak, hem fiziksel yönden etkileniyor, tamam kabul, ama mesaj, yani cevap beklenen kişi mesela belki de bu mesajdan rahatsız oldu, onu ne yapacağız? Evet doğru, sen mesaj yazdın işte, ne bileyim işte gel şöyle yapalım işte, oturalım ne bileyim kalkalım falan filan yazdın, ama karşıdaki de mesela böyle bir şeyi görmek istemiyor. Onun tarafından da bakmak lazım bence. Tamam, sen mesajı yazdın. Oh, otur bekle kaygılı bir şekilde, ne zaman cevap gelecek diye, ama belki bu mesajda mesela karşı tarafı sen kaygıya soktun. Bir de o var. Yani çift taraflı bakmak lazım bence. Ama hani yani mesaj kısmı çok boğmadıysa da nazikçe de olsa bir cevap verilebilir herhalde. Ama bir de bu şeyden de kurtulmak lazım. Ya deli gibi cevap bekleme. Deli gibi cevap bekleyeceksen ara konuş bence. Hani en azından cevap gelmesi için bu kadar uzun süre beklemene gerek kalmaz.

Durum çok acil, radyonuzdaydı. Efendim, dolandırıcılar açısından cennet bir ülkedeyiz. Her türlü, her yerden bir şekilde para kazanıyorlar valla. Sektör alanı çok geniş. Hareket sahası oldukça geniş. Ve bunlar da her yerden bir şekilde çalışıyor. Yani bak, kredi puanını yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı. Abi sen şimdi ver bana parayı, bak ben senin kredi puanını yükselteceğim. Çatır çatır kredi çekeceğim. Bir de buna inanma durumu var yani. Bak, İstanbul Kadıköy'de kredi çekmek isteyen bir vatandaşı kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırarak 780 bin lira diye bunu küsuratları geç. 780 bin lira haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık şebekesine yönelik baskın yapıldı. Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmış efendim. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış. Peki nasıl mesela böyle bir çetenin ağına düşüyorsun ya? Bak, 780 bin liran var, tamam.

oynayacağız. Bir git gel yapacağız parayla falan. Bir iki güne senin kredi puan tamam. Bu çünkü şey algoritma bunlar. Bir de şey algoritma diye bir kelime girdi hayatımıza biliyorsunuz. Artık her yerde algoritma. Bunun bir algoritması var abi. Biz oradaki dengeyi bozacağız. Sana bir daha çatır çatır kredi çıkacak. Bak İstanbul'da finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi çekmek isteyen masum vatandaşları bu sosyal medyadandır. Ben size söyleyeyim bak. Hedef alan dolandırıcılık şebekesi emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu adalete teslim edildi. Facebook'a falan ilan verilmiştir. Kredi puanınızı yükseltiyoruz işte herkes kredi çekebilecek falan filan. Millete lapır lapır atlamıştır. Bayılıyoruz böyle şeylere yani. Bakalım nasıl olmuş. Olay Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılan mağdurdan post cihazı üzerinden komisyon adı altında komisyon 779.900 lira haksız işlem gerçekleştirildi. O zaman çekilecek kredi de bayağı yüksek demek ki. İş yeri sahibinin kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılarak dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler mağduru tuzağa düşüren, parayı vermeyerek kayıplara karışan şüphelerin kimliklerini titiz bir teknik ve fiziki takip çalışmasıyla kısa sürede deşifre etti. Ekiplerin koordinasyonunda düğmeye basıldı operasyon için. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda vurgunda kullanılan bir adet POS cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alınmış. Tamam işte tutuklanmış falan filan. İyi bari en azından parayı kurtarmışlardır inşallah ama... Hani ya böyle, hiç mi insan şüphelenmiyor ya böyle bir şey yapacaksın abi işte biz de payımızı alacağız senin kredi puanını yüksel. Mesela bunun için adamı belli ya kredi kartı post cihazı olduğuna göre ya hesabında ya şeyde 780 bin lirası var adamın. Yani bas bas bağırmışlar biz seni dolandıracağız diye. Yani buradan benim anladığım o tamam evet. Hani kredi ihtiyacı olabilir ne bileyim belki bir şey alacak belki maddi anlamda sıkıştı vesaire falan çok şeyden dolayı olabilir bunlar eyvallah bir şey demiyoruz ona ama onun dışında kalkıp da hani tanımadığın birileri için birileriyle böyle bir diyaloğa girmek hadi diyelim komisyon ödeyeceksin ama bari onu şey de tamam kredi çıksın içinden ödeyeceğim de. Ne bileyim geçmiş olsun Allah'tan yakalanmışlar. Sakın dokun.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Taburama radyonuzdaydı. Efendim sabahları uyandığınızda ya da alarm çaldığında erteleme tuşuna basıyor musunuz? Dünyanın hem en berbat anıdır hem de en güzel anı. O alarmla uyanmak, evet, özellikle de gece biraz geç yattıysanız. Erteleme süresi bence önemli. Hep onu söylüyorum ben. Yani erteleme süresi mesela bazen 3 dakika oluyor, bazen 5 de değil kardeşim. Bunu bir 10 dakika bir yapsan. Ki erteledikten sonraki zamanda yeniden şöyle bir uykuya bir dal. Böyle bir yeni bir rüya falan bir gelsin şöyle bir gözlerin önüne. Öyle 3 dakikada olmuyor. Yani daha feci yorucu oluyor. Ben size söyleyeyim, ben bunu çok test ettim. Benim alarm ertelemeleri hep 10 dakikadır. Bir böyle bir şey, bir hani bir ortam bir değişsin. Yani uyanmayla tekrardan uyuma arasında bir ortam bir değişsin yani. Ertele tuşunu unutun diyor. Sabahları daha çabuk hazırlanmanın sırları. Alarm erteleme alışkanlığıyla kaybedilen dakikalar sabah telaşını kaçınılmaz hale getiriyor demiş. Oysa birkaç pratik alışkanlıkla güne daha erken, daha sakin ve daha hızlı hazırlanarak başlamak mümkün diyor. Neler yapmamız gerekiyor? Bir de bir defa erken yatmak gerekiyor. İşte o biraz. O ne mümkün efendim? Yani çok yani erken yatabilenlere ben hayranım. O ayrı bir şey. Sabahları alarmı defalarca ertelemek hem zamanı hem de enerjiyi boşa harcıyor. Kesinlikle psikolojiyi de esasında bozuyor. Tabii böyle bir yorgun uyanıyorsun yani. Güne aceleyle başlamak yerine birkaç basit alışkanlıkla daha hızlı ve stressiz hazırlanmak mümkün. Bak ne gibi öneriler var? Akşamdan hazırlık yapın diyor. Kıyafetlerinizi, çantanızı ve gerekli eşyaları bir gece önceden hazırlayarak sabah karar verme süresini kısaltın. Bu konuda sanıyorum kadınlar daha çok mağdur. Hani bizim çünkü seçenekler sınırlı olduğu için biz erkekler olarak. Hani tamam, dolaba elini atıyorsun, onu çek, bunu çek, eline ne geliyorsa al giy. Kadınlarda öyle olmuyor mesela. Akşamdan hazırlanıyor kıyafetler, hazırlanıyor. Çanta hazırlanıyor vesaire falan filan. Sabah uyanıyor. Bununla bunun rengi yerine acaba bunu mu giyseydim? O etek yerine bu mu olsaydı? Bu gömlek yerine şu tişört mü falan filan? Bir daha sil baştan. O yüzden kadınlar bu konuda biraz daha mağdur bize göre. Nedir mesela işte ayna karşısında ruj muşturarken bakıyor ki bu kıyafetle bu ruj olmadı. Bu ayakkabı bununla olmadı. Alarmı uzağa koyun demiş. Bu zaten en pratik yöntem. Bunu mutlaka yapın. Ben yıllardır yaparım. Yani telefonunuz yattığınız zaman yastığınızın yanında falan, yani elinizin altında olmamalı. Mümkün olduğu kadar uzağa koyun ki alarm çaldığında yataktan kalkarak gidip kapatın. Alarmı yataktan uzak bir noktaya yerleştirmek kalkmayı zorunlu hale getirir ve ertelemeyi azaltır demiş. Sen nasıl olsa uyandım deyip, bak bu en etkili yöntemdir, ben size söyleyeyim. Basit bir sabah rutini oluşturun diyor. Her sabah aynı sırayla yapılan işler zaman kaybını önler ve hız kazandırır. Valla her sabah aynı şeyleri yapıyoruz aynı sırayla ama işte o pek olmuyor yani. Sabah kalkıyorsun, ne bileyim duştur muştur, ne bileyim kahvedir falan filan, aynı sırayla yapıyorsun aslında, değişen bir şey yok. Lakin o zaman kaybı yine oluyor. Telefonla vakit geçirmeyin demiş. Bu en önemlisi ama bakmadan da olmuyor. Daha hatta uyanır uyanmaz yani bildirimlere bakıyorsun, ne bileyim neler olmuş mesajlara bakıyorsun falan da filan da. Sosyal medya ve mesajlar sabah saatlerinde ciddi zaman kaybına yol açar demiş. İşte burada süreyi iyi tutturmak lazım çünkü bakıyorsun yani. Hızlı kahvaltı alternatifleri seçin diyor. Önceden hazırlanan sandviçler, yoğurt ve meyve gibi pratik seçeneklerle zaman kazanın demiş. Ben bu arada yulafa sardım. Bak sabahları daha kolay uyanmak için yapılması gerekenler diyor. Uyku saatini sabitleyin. Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp kalkmak biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olur ama işte o pek olmuyor. Özellikle hafta sonu geldiği zaman. Bir de mesela şimdi bu aralar şeyler de biliyorsunuz. Maçlar da bir acayip. 9.30'da maç başlatıyor ya. Bir maç izleyeceğim desen zaten gece yarısı oluyor bir de. Gece geç saatlerde ekrandan uzak durun demiş. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranları melatonin hormonunun hormonunu baskılayarak uykuya geçişi zorlaştırır demiş. Tamam. Kafein tüketimini sınırlayın. Bu konuda Allah'tan ben şanslıyım. Yani sabah uyandığımda mutlaka kahve içerim. Güne kahveyle başlarım. Türk kahvesi fix değişmez. Yıllardır hep aynıdır. Ama mesela insanlar şeydir. Gece belli bir saatten sonra kahve içilmemesi falan önerilir ya. Ben şunu çok biliyorum yani kahve içip uyuduğumu.
Hani işte uykuyu bozuyor falan filan. Ben de sabah uyanma kısmını hızlandırıyor kahve ama gece uykusuyla alakalı hiçbir etkisi olmuyor. Yani kafayı koydum yatıyorum yani. Sabah uyanınca ne içmeliyiz demiş, ılık su falan diyor, limonlu su, bitki çayları. Vallahi bunları biraz da uzmanına danışmak gerekiyor, ben size söyleyeyim. Ama en güzeli bol bol su içmek sabah uyandığınızda. Evet, kesinlikle telefona hemen sarılmayın denmiş. Ertele tuşuna basma basmaktan uzak durun. Su içmeyi ihmal etmeyin diyor uzmanlar. Esasında bildiğimiz şeyler ama bildiğimiz ve çoğu da yaptığımız şeyler. Ama yine de geç kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Çünkü geç kalmak da bildiğimiz bir şey. Yani sabah uyanırken daha geç kalacağım diye uyanıyoruz. Bir de ama en enteresanı şu. Oo bak, o çok tatlı bir şey ya. Dünyanın en tuhaf duygusudur. Bunu herkes yaşamıştır. Gece saat mesela atıyorum şimdi sabah 6'da kalkıyorsunuz. Alarm 6'ya kurulu. Gece şöyle bir uyanıyorsunuz birdenbire, bir panik oluyorsunuz ya, eyvah geç kaldım işe diye. Çünkü alarmı duymadın, kendi kendine uyandın. Hani alarmı ertelediğini düşünüyorsun. Saate bir bakıyorsun, saat daha 3.30. Ama ondan sonra yeniden uyuması, hele bir de kış mevsimi ise o soğukta tekrardan böyle şöyle yatağa süzüle süzüle girmesi, onun tadı, keyfi başka bir şey arkadaş. Bak her şeye geçiyorum yani. Bütün bu uyanma şeylerini falan, pasifi hepsini sallayın bir kenara. Sabah saatiniz, alarmınız 6'ya kurulu. Bir kalkıyorsunuz, geç kaldım diye bir panikliyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Apar topar yataktan fırlıyorsunuz. Ve o an şöyle gözünüz saate ilişiyor. Saat daha 3.30. İşte ondan sonraki uyku o bambaşka bir şey. O 7 harika, medi harika, 7, hepsini at bir kenara. Bu işin bambaşka tarafı yani. Neyse, durum bu. En güzeli kesinlikle telefonu bir defa yataktan uzak tutun sevgili dinleyenler. Önemli bir faktördür.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Efendim telefonunda WhatsApp olan herkes kontrol etmeli denmiş. Gizliliği tehdit eden ayarı hemen kapatın. Eve giderken bir fotoğrafları motrafları da bir onları da bir gözden geçirmenizde fayda var efendim. Neymiş bu gizliliği tehdit eden ayar? Peki bunu biz niye uğraşıyoruz? Bak ben hep bunları anlamıyorum işte. Yani kötü bir şey varsa ortada WhatsApp mesela bunu niye kapatılmış haliyle bize sunmuyor? Niye illaki bir son kullanıcı olarak bir şey yapma ihtiyacı duyuyoruz ki yapamıyoruz zaten? Bir de anlatıyorum bizim mesajlardır, fotoğraflardır ortalıkta geziyor bir daha. Yap şunu gizli, biz umuma açık bir hale getirmek istiyorsak kendimiz getirelim yani. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp yayınladığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflerken varsayılan olarak açık gelen bazı ayarlar güvenlik ve gizlilik açıklarına davetiye çıkarıyor. Milyonlarca kullanıcının farkında olmadan açık bıraktığı bu kritik özellik kişisel verilerin üçüncü şahısların eline geçme riskini artırıyor demiş. İşte tamam bunu diyorum ben diye niye bunu yapıyorsun yani? Ben nereden veya bak şimdi güncelleme geliyor. Telefona, uygulamalara güncelleme geliyor. Al bakayım şimdi mesela şuradan. Play Store gir. Gerçekten düzenli bakıyorum ben ama uygulamalar, cihazlar. Bak 7 tane, 9 tane güncelleme beklemeye. Tamam tümünü güncelle diyorum mesela. Ayrıntıları göster. Buradan güncellemeye başladı. Ama burada o zaman bunların detaylarını da bana söyle. Abi de ki bak biz bunu güncelliyoruz ama... Şunlar var ondan dolayı. Yani ben hepsini teker teker uygulamaya mı açacağım Allah aşkına? Bir sürü uygulama var yani. Hoş bizim veriler zaten meydanda. O da ayrı bir şey ya. Gizliliği tehdit eden varsayılan ayarları demiş mesela. WhatsApp al telefonu eline. Bakacağız ayarlara. WhatsApp yükleme aşamasında pek çok ayarı otomatik olarak herkes seçeneğiyle aktif hale getirir. Bu durum rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin bile profil resminizi görmesine, hakkında bilgilerinizi okumasına ve sizi izinsiz şekilde tanımadığınız gruplara eklemesine olanak tanır. Bir de o zaten şu grup olayı. Abi o bambaşka bir şey ya şu WhatsApp grupları. Tamam zaman zaman işe yarıyor ama zaman zaman yani. Bir de biz WhatsApp grubu kurmaya çok meyilliyiz. Yani 3 kişi buluştuğu zaman bir WhatsApp grubu oluşuyor. 3 arkadaş buluşuyor. Hemen hop ne yapıyoruz? Hemen bir WhatsApp grubu. Telefonda bak WhatsApp'ta şöyle açtığımız zaman artık normal kişi sayısından çok WhatsApp grubu var. WhatsApp grubu mesajı var yani. Özellikle dolandırıcıların ve veri avcılarının sıklıkla kullandığı bu açık kişisel güvenliği doğrudan tehdit eder demiş. Neymiş bunlar mesela? Anında kapatılması gereken 3 kritik adım. Gel hep beraber yapalım bakalım. Kişisel verilerinizi güvenceye almak için WhatsApp ayarlar menüsünden gizliliğe giriyoruz. WhatsApp ayarlar gizlilik tamam açtık. Neymiş bu? Grup davet izinleri diyor bak. Grup davet izin... Bende o da yok galiba. Profil. Nerede ki o? Tamam gizlilik sekmesine girdik. Beni gruplara kim ekleyebilir ayarını herkes yerine kişilerim olarak değiştirin demiş. Ama bizim, bu da mesela tabii şeyde var. Nedir o? Bir iş yerinde bu sefer böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. O var bu sefer tamam mesela seni birileri bir gruba ekleyecek, iş yerinde bir gruba ekleyecek ama sen buna onay vermediğin için eklenemiyorsun. Neyse profil fotoğrafı ve son görülme diyor. Bu seçenekleri kişilerim veya şunlar hariç kişilerim olarak sınırlandırarak tanımadığınız numaraların hakkınızda bilgi toplamasını önleyin diyor. Yani herkes görmesin rastgele bir numara oldu bir şey oldu. Şey atıyorum bu WhatsApp gruplarından birine eklediler sizi o da oluyor orada mesela fotoğrafınız görünmesin. Gelişmiş arama koruması diyor mesela bir diğeri gizlilik menüsünün en altında yer alan aramalarda IP adresini korula seçeneğini aktif hale getirerek sesli ve görüntülü aramalarda konumunuzun tespit edilmesini zorlaştırın ama konumdan da ne zaman... 2 adımlı doğrulama hayat kurtarıyor demiş. Bunu zaten bütün uygulamalarınızda yapın efendim. Maillerde ne bileyim her şeyde bu 2 adımlı doğrulamayı uygulayın. Gizlilik ayarlarını kısıtlamanın yanı sıra hesabın tamamen ele geçirilmesini önlemek adına 2 adımlı doğrulama özelliğinin de mutlaka açık tutulması gerekiyor demiş. Sosyal medyada da bunları yapın. Sosyal medya hesaplarınızda. Mail hesaplarınızda bak bu önemlidir. 2 adımlı doğrulama.
buymuş efendim. Yani tekrar söylüyoruz, tamam bunlar var. Bunlar varsayılan olarak baktığımızda herkese herkes olarak görünüyor. İşte burada sen bunu herkes yapma. Sen bunu ne bileyim kişilerim yap falan filan. Biz bunu sonra değiştirelim. Her defasında bunlara bakmıyoruz ki arkadaş ya. Bir güncelleme gönderiyorsun. Bizim hesap umuma açılıyor. Yazıktır, günahtır yani.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Sonra öyle öyleyle radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman beni takip edebilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, radyomuzun sosyal medya hesaplarından yine radyomuzu da takip edebilirsiniz. Oradan da radyomuza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Murat Edis radyonuzda, Bebeksi.
1: Kız

Gökçe ve Pebble'a. Adresler karıştı radyonuzdaydı. Özlem Tekin şarkılarından. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar. Zor bir şey değil yani. Bak zaten az önce bak WhatsApp haberi vardı biliyorsunuz. Bizim kimlik bilgileri zaten piyasada rahatça ulaşabiliyorsun yani. Hani KVKK dediğimiz bir şey var ama sadece var. Yani o konunun ciddiyeti pek çok kişi tarafından bilinmiyor yani. Bizim bilgiler lapır lapır alınıyor. O bilgisayarlarda mesela nasıl korunuyor? Bak o korunması bile bir takım kanunlara hani çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ama biz de gittiğimiz her yerden işte hemen telefon numaranızı alalım, isim alalım, sizi kaydedelim falan bile. Biz de bayılıyoruz kaydettirmeye. Tamam, oraya kaydediliyor. Ondan sonra oradan da başka yerlere gidiveriyor yani. Çok rahat bir şekilde. Efendim, İnegöl, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma sonucu 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında bak suçtan kaynaklı olduğu değerlendirilen 500 bin TL tespit edildi. Yine kötünün iyisi bak bu. Çok daha fazlası da olabilirdi yani. İşte ara ara böyle hesaplarımıza falan bakmak gerekiyor sevgili dinleyenler. E-Devlet'ten mesela hesapları kontrol etmek gerekiyor. Hangi bankalarda var? Hani adınızda mesela alakasız bir bankadan hesap açılmış mı açılmamış mı? Bunlara bir göz gezdirmek gerekiyor. İnegöl'de yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler parayı çekip kendilerine teslim etmesi istedi. Rahatlığa bak. Abi, biz senin adına hesap açtık. Yok yok, senin adına. Şimdi orada bizim bir para vardı ya. Onu sen bir bize göndersen nasıl... Nasıl yani, bu kadar bak banka hesabı açıyorsun, işlem yapıyorsun, kredi çekiyorsun falan filan. O parayı kendine aktaramıyor musun ya? Telefona kod ki. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adını hesap açılan kişi bankanın önüne giderken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Hatta polise beraber gidiyor. Tamam kardeşim diyor, ben sizin paranızı vereceğim. Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö, Seren K, Serhat S, Yusuf G ve Simar G gözaltına alındı. Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Birikim yapmışlar. 5 şüpheli adliyeye sevk edilmiş. Yani artık her şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şu banka hareketlerine de bakmak gerekiyor. Yani sadece adınıza başka bir bankadan ya da alakasız bankadan hesap açılıp açılmadığını kontrol etmek yerine zaman zaman hesaplarınızı da bir elden geçirmenize fayda var. Yani kontrolünüz dışında bir para akışı var mı yok mu? Ve eğer böyle bir şey varsa ki günümüzde maalesef oluyor bunlar biliyorsunuz. Bak şeyden bahsetmiyorum bile yani bu IBAN kiralama falan filan onlar bambaşka boyut. Hiç oraya girmiyorum bile. Böyle bir şüpheli işlem gördüğünüz anda da hemen suç duyurusunda bulunun. Çünkü işin ucu bir süre sonra size ekstradan dokunabilir. Yani siz de bu organizasyonun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Asibesi yok. Devir kötü, kolla hesabı yani. Bunun en rahat açıklaması bu. Maalesef bir dünya haber duyuyoruz bunlarla ilgili.

gece mumayı yaz yağmuru radyonuzdaydı. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Ne yapay zeka ile oluyor ne yapay zekasız. Ya böyle şey bile artık ya, internet sayfasını açıyorsun, gazete sayfasına haberlere bakmak için. Orada bile reklam çıkıyor kocaman. Yan tarafta uyarıyorlar yapay zeka ile yapılmıştır diye. Görseller öyle. Yapay zeka ile yapılmış reklamlar bir dünya. Özellikle sosyal medyada. Bir de işin ucuzuna kaçıyorlar. Şimdi bu ajanslarla çalışıyorsunuz. Ajanslar da pek...

nefret şarkılar çıkıyor. Bir tane mesela benim karşıma çıkıyor. Bu çizikleri falan şey yapmak için arabada işte böyle boya moya bir şey falan. Adam belli. Cemine'ye falan yaptırmış herhalde şarkıyı. Vermiş sözleri, bunlardan şarkı yap diyor. O da garibim yapmış. Nefret bir şey. Hani git orasıyla mesela iletişim kurmayı isteseniz bile o şarkı duyunca o istekten vazgeçiyorsunuz. O derece kötü. Efendim, yapay zeka insanları robotlaştırıyor olabilir denmiş. Araştırmacılardan kritik uyarı. Evet öyle. Biz yapay zekayı insanlaştıramadık. Onlar bizi robotlaştıracak. Bu kadar basit yani. Yapay zeka sohbet botlarının günlük yaşamda ve müşteri hizmetlerinde yaygınlaşması insanların iletişim biçimlerini de değiştirebilir. Yeni bir araştırma, insanların yapay zeka ile tekrarlanan etkileşimler sonucunda zamanla makinelerin iletişim tarzına daha fazla uyum sağlayabileceğini öne sürüyor. Mekanik mekanik dolaşacağız sokaklarda artık yakında. Bakın, yayınlanan bir çalışmada uluslararası bir araştırma ekibi özellikle müşteri hizmetlerinde kullanılan yapay zeka sohbet botlarının insan davranışları üzerindeki olası etkisini inceleyen yeni bir kavramsal çerçeve ortaya koydu. Bir de mesela burada da daha tam gelişmediği için bunlar, tamam müşteri hizmetleriyle görüşüyorsun, yazışıyorsun. O zaten hani sohbet botu söylüyor zaten. Bir süre sonra yazdığını anlamayınca çok saçma şeyler çıkartıyor karşına. Diyorsun ki böyle değil, şöyle olması lazım. Tekrar o çok saçma bir şey çıkartıyor. Bir de kafayı yiyorsun. Yapay zeka ile kavga etmeye başlıyorsun. Araştırmacılar bu süreci robotik insanlık olarak adlandırdı. Kavram, insanların kendilerini makineler tarafından daha kolay anlaşılabilir, doğru veya sosyal açıdan kabul edilebilir kılmak için zamanla makinelere özgü hız, mantık ve iletişim biçimlerine uyum sağlamasını ifade ediyor. Abi zaten robot gibi yaşıyoruz zaten. Bak şöyle yaşadıklarımıza bir bak. Hayatımız zaten robot gibi geçiyor. Belli bir kalıplar dahilinde. Bırak da iletişim de robot gibi olsun yani. Ha ne oluyor? Evet. Duygudan uzaklaşıyor insanoğlu. Hani şimdi insanoğlu insanlıktan uzaklaşıyor derken bu şey olarak hani insan olmaktan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca evet duygular da değişiyor, onlar da köreliyor. Böyle tuhaf bir şey, mekanik bir şey olmaya başladık yani. Bu şu an böyle, ilerleyen dönemde çok daha fazla artacak. Hani ya bu yapay zekayı bütün hayata salacağız, bak bütün hayatın içine salacağız yapay zekayı ki iş oraya girecek. Hani hep şeyi konuşuyoruz zaman zaman, yapay zeka meslekleri alıyor insanların elinden, bu insanlar ne yapacak diye. Yani ya buna bir çözüm bulunacak, hani arkadaş tamam yapay zeka yapacak işleri, insanlar insan gibi yaşasın. Hani gitsin dağ bayıra koşsun geçsin, para sorunu da olmasın. Uçuk bir ütopya ama. Hani insanlar hani tarımla uğraşsın yani, para kazanma derdinde olmadan, bahçesi olsun falan filan. Keşke böyle olsa, sal bütün yapay zekayı hayata, o ne yapıyorsa yapsın orada yani. Buna da pek imkan yok. Bir hayal sadece. Neyse, hepsini yaşayıp göreceğiz.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Murat Başaran Manyak Severim radyonuzdaydı. Efendim umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde bu şarkılarla. Ve sizler için seçmiş olduğumuz bu haberlerle tabii ki her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda, duy beni.

0: Salih Bademci, Yürü Ya Kolum radyonuzdaydı.
1: Çekişimden medet umma, hadi yürü ya kolum, sebebi sorma, belki başka bahar.
0: Şans mı demek lazım? Hani öldürmeyen Allah öldürmüyor mu demek lazım? Amerika'da yıldırımın çarptığı adam yara almadan kurtuldu. Abi yıldırım çarpıyor. Bir video vardı, hatırlıyor musunuz? Sosyal medyada çok fazla dolaştı. Tabii o kurgu videosu. Bir adama sürekli yıldırım çarpıyor arda arda. Bilenleriniz vardır mutlaka. New York'ta yaşayan bir adam yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir yanık ve yaralanma olmadan kurtuldu. Artık nasıl üzerinden attıysa o enerjiyi, elektriği. Dişçiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada yıldırımın çarpması sonucu yere yığıldı. Olay anı evin kapısındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Bir dakika, bu mu? Bakalım. X'e yayın. Abo. Oradan şemsiye var üzerinde. Şemsiyeye çarpıyor. Nasıl bunu? Adam kalkıyor sonra eve dönüyor. Tabii bir, hafiften bir sekme var. İnce bir sekme diyelim biz ona. Şemsiye memsiye yok, çantasını almış. Yok abi, dişçiye gitmek için uygun bir zaman değil o. Thomas Femi şiddetli yağmur altında şemsiye taşıyarak evinin önündeki yolda ilerlediği sırada bir ağacın altına geldi. Bu sırada çevresinde ard arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri Femi'nin sığındığı ağaca isabet etti. Bir dakika, ağaca mı geldi? Ben direkt adamın tepeye düştü diye düşündüm. Görüntülerde Femi'nin yıldırım çarpmasının ardından yere düştüğü, ancak kısa süre sonra ayağa kalkarak doğru evine doğru yürüdüğü görülüyor. Olayı kapı kamerasından gören ve muhtemelen eşi olduğu belirtilen bir kadın Femi'ye seslenerek içeri girmesini istedi ve ambulans çağıracağını söyledi. Ablam sakin, adama yıldırım çarptı ya. Bir de afra tafra yap, sana çıkma demiştim. Femi olayın ardından yapılan kontrollerde vücudunda hiçbir yanık tespit edilmediğini söyledi. Bak, yıldırım çarpmasından ciddi bir zarar görmeden kurtulması sosyal medyada mucize olarak yorumlandı. Ancak olayın arkasında bilimsel bir açıklama olabileceği belirtiliyor. Zaten bilimsel bir açıklama olması gerekiyor. Neymiş bu? Femi'nin şiddetli yağmur altında olması, yıldırım akımının vücudundan geçmek yerine yüzeyden ilerlemesini sağlamış olabilir. Yıldırım ve şiddetli yağış sırasında ağaçların altına sığınmak özellikle tehlikeli kabul ediliyor ki ilkokulda daha öğrendiğimiz şeylerden bir tanesidir bu. Böyle yıldırımlı havalarda ağacın altında dolaşmamak, ağaçların altında dolaşmamak. Ya ilkokulda bak, ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir yani bu. Yıldırım bir ağaca veya direğe isabet ettiğinde elektrik akımı yapı üzerinden aşağı doğru ilerleyebilir ve ağacın altında bulunan kişiye sıçrayabilir. Bu nedenle gök gürültülü fırtınalarda açık alanda bulunan kişilerin ağaçların altına girmek yerine güvenli ve kapalı bir alana geçmeleri öneriliyor. Yani kabak gibi açık alanda da kalmamak lazım. Orada mesela yıldırım bakıyor yukarıdan, ha bu sivri bir tepe, vur abicim buna diye. O yani yıldırımın özelliği, en yüksek ne varsa yüksekte. İlk ona gidiyor yani. Bakıyorsun sen açık bir arazi, tarladasın falan. Allah korusun. Öyle bir şeyde de sana geliyor. Bak, Tayland'da bir futbolcu hayatını kaybetmişti geçtiğimiz dönemde, biliyorsunuz. Neyse, geçmiş olsun. Büyük şans. Ama bu şans her zaman tutacak diye bir şey yok. O yüzden aman dikkat.

0: Aşkım inan başka.
1: Şöyle bir 90'lara gittik. Çelik en sevdiğim olur musun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim hazır, şöyle bak, bu şarkıyla biraz duygusallığa doğru girmişken bir yapay zeka haberi daha var. İnsanları robotlaştırıyor demiştik. Lakin sadece bu işe de yaramıyor. Olur musun? Tam bu aşamada mesela bu şarkıdaki durumda, hani böyle bir ilişki başlayacak, başladı başlayacak gibi durumlarda danışabiliyorsunuz ChatGPT'ye. Bence danışmayın ama şöyle bakınız, ChatGPT ilişkilere de burnunu soktu. Restoranı yapay zeka seçtiyse ilişkiye kim çaba harcayacak denmiş. Şimdi restoranı yapay zeka, bunu normalde seçtirirsin yani. Çok bir şey değil aslında bu. İlk buluşma yeri bulmak için zahmete girmek istemeyen biri ilişkisine ne kadar çaba harcayacak diyor. Abi sen trip atmak istiyorsan bak, bir şekilde o tripi atıyorsun ya. Yazmış, tamam belli, muhtemelen yapay zekaya yazmış ilk buluşmada, işte sevgimle nereye önerirsin falan filan diye. Ha bunu Google'a yazmış mekan önerileri diye. Ha da ChatGPT'ye yazmış. Bunda niye trip atıyorsun yani, ne kadar ilişkiye önem verebilir, ne kadar... Yapay zeka algoritmaları dünya çapında binlerce insanın hayatını kolaylaştırırken diğerlerini, işlerini kaybetme riski konusunda endişelendiriyor. Evet, bunu zaten konuşuyoruz biz de zaman zaman. Ancak bazen de potansiyel eş adayları için caydırıcı bir unsur olarak işlev görüyor diyor. Bir muhabir bakın, yakın zamanda günlük hayatlarında ChatGPT kullanan erkeklerle neden kesinlikle görüşmeyi reddettiğini kamuoyuna açıklamış. Vallahi o senin sorunun şimdi yani. Adam yardım istemiş ChatGPT'den. Oregon'da bir arkadaşımızın düğün provası yemeği için bir restorandaydık. Burası mükemmel dedim damada. Sanki bana bir sır verecekmiş gibi yaklaştı. Bunu ChatGPT ile buldum diyor. Ve tam ne güzel işte. Ne var bunda yani? Adam düğün planlamasının ilk aşamalarında üretken yapay zekayı kullandığını anlatırken hafifçe gülümsedim diye ekliyor muhabir. İşte o zaman Alena bir karar veriyor. Eğer müstakbel kocası ChatGPT tarafından sağlanan düğün bilgileriyle kendisine gelirse kesinlikle düğün olmayacakmış efendim. Tamam, olmasın. Herkesin partneri için tartışmaya açık olmayan kendi kriterleri vardır. Kimisi sigara içmeyen birini ister, kimisi hayvansever birini, kimisi de çocuk sahibi birini ister. Alena, ChatGPT veya benzeri herhangi bir üretken yapay zeka programı kullanan biriyle çıkmayacağına karar verdi. Ablam, kullanmayan yok bak artık. Diyoruz sana yani, bir şekilde kullanılıyor bak. Adam orada mekan önerileri danışmış ChatGPT'ye. Ve hepiniz de bu mekana hayran kalmışsınız. Demişsin ki ne kadar güzel bir mekan, nereden buldunuz burasını? O da diyor ki ChatGPT'ye sordum. Ne var bunda? Bütün bu ya şöyle olursa sorularını duydum, ya işimde kullanırsam ama başka türlü nefret edersem, ya insanlara yardım etmek için kullanırsam, ya sadece yazım denetleme aracı olarak kullanırsam asla yazmak için kullanmam diye kararlı bir şekilde belirtiyormuş Alena. Vallahi şu an ben bu arkadaşın da yapay zekayı kullandığına eminim. Yani artık her yerde telefonla fotoğraf çekerken bile bak, yapay zeka uygulamalarını geç, uygulamaları geçtim. Telefonla normal fotoğraf çekerken bile telefonun zaten kameradaki yapay zeka ile, yani telefonun kendisindeki yapay zeka ile zaten bir takım şeyleri otomatik olarak değiştiriyor. Sen hala diyorsun ki yapay zeka olmasın. Ondan sonra yeni bir fotoğraf makinesi alırsan eğer, o da zaten yapay zekayı işin içine sokuyor. Hal böyleyken sen hala neyin kavgasını veriyorsun? Bunu anlamak zor. Yani yapay zeka kullanan birisiyle asla birlikte olmam. Ha, olma eyvallah da. Hani yapay zeka kullanmayan birini de bulmak zor artık. Yani o da ayrı bir şey. Kadehli.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam! Arabam!

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi

0: taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti. Radyo
4: Sahil. Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

0: kalmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Enkazın dolu sağda solda, isyana sebepsin her kulda. Kimi komadın yarı yolda, seninle yol yürünmez dünya. Kevser dedin gösterip nehri, boyayıp süsledin her şehri. Şerbet içinde sundun zehri, seninle yol yürünmez dünya. Komedi, drama hep sende, kimler oynamadı sahnende? Zerre ciddiyetin yok bende, seninle yol yürünmez dünya. Hangi goncayı kurutmadın? Hep söz verdin ama tutmadın. Sen söyle

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Aliağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

düzenim, dermanım canım. Solum sol tarafım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

başını be güzelim, arala kapını.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Merhaba. Evet, dinliyorum.

0: Ragıp Bey. Lütfen oturun.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
2: Rota. Oluşturuldu. Rota.

0: altında. Rota yeniden oluşturuldu.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah.

0: benden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor.

Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe, Yeni Türk Telekom karşısında.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

ile barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: bu ateş 5 saattir yanıyor. Bu içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma

Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

yine sahte yüzleri gördüm. Yalancı diller bu gözler, ne sahte aşklar gördüm. Ne yeminler ne sözler, affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: boş yere.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bir soğum gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

anlatır.

yaşıyor. Dağlara, taşlara vurdum başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevdim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.